0: Rouge, non, rouge. Non, donne.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana khafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xirab. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xirab. Ey dil bera, gerden zirav, dem şuşaya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xirab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xirab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xirab. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xirab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım xirab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Girye bimin sed renk azab. Veyran ezim malım xirab. Sübhan jî şahe bitini, xale girî xala gerdenî. Ez din girim berdam dinî, veyran ezim malım xirab. Eşqa mecaz peyda buye, îrolî min dijwar buye. Hivî dikim heqîqiye, veyran ezim malım xirab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Robo
2: lan önce müstahmis tarım.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

iş mi nerede? Aramaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

0: Hazım rüm bebeğin tehli adı şüştüm bebeğin tehli kefakırım bebeğin tehli seremedane ve tavanı şedina bebeğin tehli daha meser daranı darbe tabi bebeğin tehli bir rehıstım bebeğin tehli dani mekabra kabristani bebeğin tehli dani mekabra reşu tari bebeğin tehli suvala akırna kırda bebeğin tehli terkina meleda bebeğin tehli Tiçer çave maha şarjı kirim bir bizim tehli pişte hamdarı kirim bir cakiza çarjı şali bu karu bu khenli Har şali daha berdil kadir emi bu işte hoca kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Har şali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bismi tehli çapil direce porke cenab kandile gazene zirave şehir ayeli گذیه گل و وش میه حرف خونیه مثل ما را باهی ته و تجمون را رامیشانه کی دانی آسیکر بر دهنی تو سیر بگیشال حفشاله می تمام بازی رامیشانه گذی تا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهیلی ما خای
1: حفشاله می تمام و حرف خونیه مثل ما را باهی ته و تو عزل جبون را رامیشانه کی کر بر دهنی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره